0: Kazakistan hükümeti şu uçuşlar sahtlığınızda kadar yakışık almalı bir ücretin 25. yıllık projede yıkışı yoldan çıkıyordum. Proje yönetim sahtlığınızda sabahlarını istedim. Bu hükümeti şu uçuşlar. Güman yuvarlayın kutuyu kutuyaklar oldu. Satılık ve proyektif koru politik kestiyat istatıyordu. Kadar yakışık almalı. Kendilerin gibi proyede bu hükümeti manyaklar oldu. Şükür bu gibi özellikle.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вас слышно?